Banzer banzerin daharam vaye maharabhan kaye Ama meja hune juhu da juhu gözüye ozu yedeme Suvay gyoma hunguru menele levagan asabali Eydem bolen gire hendum ma mazar vazı deme baya Zahuma hunguru menele levagan asabali Eydem bolen gire de gire Zahuma hunguru menele levagan asabali Eydem bolen gire hendum ma mazar vazı deme baya

Tam Allah'ın hocam bu balaya sadıya bu mahu ve bu başızın gece badarı tacuzun bu merdudu ki bu aşar var alem bu kar bu tadundasın cekulu bu vatan için barunun da yanesin ye mana bu beta cevazın bahram barajın bantım çabdu salih düzeyle bu oldu zedan da yetim bu marajın çakşırı düzeyle zemna bu bekadan da ne ye oldu dola Şimdi daha az bir kuvvet, şimdi bir kanat, sonra düzgün geçin, nasıl geçin başın yanında, daha geçin, sonra geçin, sonra bu.